0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Ortalar bugünkü keçemiz dostluk hakkında iken dostluk hakkında iki ağız gap. Dostlar her kıl buluşadı. Bazı dostlar var birbirini korunmazı turalmaydı. Bir sekundam acilakisi kemiydi. Hiç olmazsa üyüde tırpalaştıradı. Orta üyüde mi sen? Ha üyümde ben. Ne kadar yap sen? Televizör koru yap. Ooo cey akşı. Bana üyümde ben. Sakınıp kaldım tırpan kıldım. Ben kare. Yara bir 5 minitdeki tırpan kıyım ki yaparsan. Kare. Hiç olmazsa telefon akıl gelmiştiriyorlar. Yine bazı dostlar var. Bir ayda bir görüşedi. Lekin akıbatlı, kadir kımmetli dostlar. Ular birbirini görgeni yiyip de şakudu değil. Birbirini çoğalıp çiğleti uyup götürdü. Bunlar hem dostlar. Bazı dostlar var. Bir yılda bir görüşedi. Bu hem dostluk ekiradı. Bazı dostlar var. 10 yıl, 15 yılda bir görüşedi. Bu hem dostlukmuş. Bana misal için bizim kurslaşlarımız. Bitirgenimiz ki, üniversite bitirgenimiz ki 15 yıl böyle yaptı. Şundan yarımını hali körgenimiz yok. Yarımız dediğinizde üçleşkenimiz yok. Bu hem dostluk ekendi. Kongulu zamiysen yürüttük etadır. Bu hem dostluk. İki de dost avuk kızı karıken. Etti yürü ortağı bugün bir mazak alıp avuk geleylik. Bir mazak alıp bir hali ki şorvalar kılıp içip geleylik. Acayip kuşlardan atıp dese bunu sen razı bıptı. İkkalesi kepti. Palatkaladı kotoru bakan bu doğumlikke palatkanı kuruptu da. Keşkoru ikkalesi batırıp piyve içken mi bir nesak yiyen mi sal. Başı eğlenip kalıp bir ülke kalıp maktanış kalıp ortak. Şu ayak kuşlarım geleyipti de. Öz kollarım bile kuru bağırıp üşüleyim geliyordu. İse şimdi bunu uyanmışsan ayıklama sanki o hokuz mu üşületedi. Bir darah paraklı çıkıyordu kanak üşüleysen dese. Bağırıp üşüleyemem. Ben yiğitlik söz veremem sanki. Ben üşüleyemem bana şu o halde. Lekin sen korkasan sen bağırmıyorsan ben bana dese. Bunun için bana bağırmam bu masada. İkkalası karayın keyifçiliği mi ya mertçiliği mi o uyuya karab canım kaptı. Bir tanesi bir akarak getirdi bir tanesi bir akarak getirdi. Dersi bir saatten keyin hemen yoku yırtılgen, çeng, çerçep kip karasa hali ortağı yokmuş. Korku baktı. Bir nesi okanmasa ne baktı? Bari ailesi gidemezdi cevap veremem. Bir çakırmasan bu meydidi hali dongulüge çıkalıp Cuma var! Dese ormanı çıdan diye oğaz eşitilipti. Hayret diriyken o ayı kuşladı mı? Dese tortasını üşledim. Kursan bok edip de. Hop kemiği sen mi? Dese. Koy var mı yaptı?
3: Sen gama ustaları.

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Ben köp hazırki kunda moda degen narsaga unchaligam odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyishni boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo'q, material topolmayapsizlar, yo'q, badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Kapı bulmayalım. Oldum. Yüpke uzunu da sekin kelte kelte kılıp yüpke olduğunu tüzeye çekildi. Tüzeden kim tüzen tepeske sel çıktı. Kim orkasım değil o açığı sel tükmeçeler bu tükesip onu tükmeçeliği buldu. Ondan ki tükmeçem yok masada tükmeçem aptaşa değil. Ondan ki açık bak kaldı uzun. Ondan ki insanın bir yetmedi sel tepeye kutar değil. Anca tepeye kelte bak kaldı. Kim uniyem kılmadığıyla şekilde hazır yüpke uzun buldu yok tepe uçuyla yaptı. Köyleydi tepesi yok. Yarım egesi köyle yok. İki yılka korunyan, o yılka da uçlap duradigen ipiyem yok. Kudu bir köyle çüpiyet etken uçlap durdu. Yana bir kanakadır. Yüpke paskayı tipi uçalışı boşlattı. Ben düşünmedim o zamandan. Kudu o zirge bazı bir köylerle korsam, uyge kiyip yota digen köyleye buladı. Uşen yok şeydi mi bilmiyim ben. Avtobuzda, astanofkada odamlar tursa, rasa köp odam avtobus kiygen, avtobus tıkılınç. Haligi oldunda bir kız turganmış. Kız endi meni yupki kiyuvagan, oyog'ini ko'tarsa avtobus zinasiga yetmaydi. Meni yupki tor, nima qilishmasin, shunday o'g'irlib orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i yetmasmish. Ikkinchi tugmachani qiynalib pilq qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i uchinchi tugmachani pilq qilib yechgan ekanlar. Endi ko'tarmasak yetmi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa orqada turgan erki haligini biridan ko'tar avtobusiga otib-otib-yu. Shunday tushgan qizam, "Ey, vel padaringan alatsani. Uyalmaysanmi? Mamman oldi mani belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding?" desa haligi bar zangi tam o'zing nimaga mani shimimni tugmachalarni ishlatyapsan demish.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Tanış kızdan soralım. Salime, sen beni yaş görürsen mi?
3: Ha, elbette.
2: Nebüsü, yırtıgı zaksı kekilesin. Bize Halime bile nikahtan otmak için. Guah bulasın.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Çünkü mekte doğruyam kız kalite oğullardan biri. İlahim balayı terk etmesin. Sınıfta okuyurken paytımızda bir sınıfdaşım balardı. Yani her bir insan o yaşı cüzdü kemçiliği var. Kimdir ben yaşıyken tola, kimdir boyu balan, kimdir boyu pes. Bu ağayın bari tutulup yapırardı değil mi? Tutulup. Biz hazırlık koşu getirip yapırdırdık. Doğumda turamız koşunumuza büyük kerçik af kep kaldı. Hatta şükür...
3: Şükür orta kotarışı var dedi.
2: Yani 8. kavatta turadı bu. Ben 4. kavatta. Ay yür kotar dedim. Abi çıkıp şuna lifti basan lift işleme yaptı de. Ce bizge ağırlığı kıladı yendi.
3: Yıldımaz. Abi çıkışı var dedi.
2: Abi yürü kotar dedim. Kotar deyin çık git olmuş. Tapır tıpır tapır tıpır tapır tıpır. Yarım yolu kegen de manye bakın otik. Şükür. Hey. Ya kotar keyin tipede yaparsan. Yür. Ya kotar. Abi çıktı itibiyet. 9. katı şunu da koyuyorduk. Çarçap fiyerlap gittim yendi. Yapar. Ne madin sen zamanı kadar. Kalit pasta kaptı dedi. Ben ne pasını kursun sana yok. Karışken iş olmayıydı. Kodardım yürü paskaya. Keto omuzu in paskaya çöp. Yarım yolu kegende yanı çakar. Şükür. Töş paskaya kendin gebleşsin. Töş. Paskaya çöp aldık. Çarçam. Gebirtsem. Hazırlaştım dedi ben yukarı. Aslan of ki de. Kamyetski dokun. İşte o kayın. İlk kez yan tutulur gebleşiyordu. Bırbırı kara ve tut. Manyak kara. Agar sen şu magazinden tutulmasından sigaret hasil $100 veremem. İkincisi hem doları yaşadık. Yapıyor. Dokunu aldı gelip çönçeyden pulli çıkarıp tergeli koru satıcı karap. Elim tutulmam diye. Elim sigaret o kadar. Orta karap kare. Boşum tutulmadım. Çıkar $100. Siz ikincisi hem yapıyor. Ben mertmer gel. Yapıyor. $100 vergen o arayacağım. $100 alıp orta karap rahmet geldi. Manya karak. Agar sana tutulmazsan sigaret o sen $100 kaytaramadı. Siz okursan yapıyor. Sayıs bir çatı aldı ki dokunu aldı ki çönçeyden pulli çıkarıp şuna karattırıp han. Siz satıcıyan pulli alıp kokudan mı kızıl eden mi? Parot kıldın ki kere bak.
0: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azaş, azadı. Ya bir adam dedi, bu adam bir masal kıdırıyorum beni. Azaz, tinç değil mi? Ne oldu asalı?
2: Ne oldu ki?
4: Ne oldu? Doğruların nefes olmasından. Birini kete hamasını içi taşı olsak mı?
2: Vosta ki. Aklınız yetmeyen işe aralışmasayız de. Ulan soruğu yakında tükürken. Uşenge uval bulmasın deyip içim olma.
4: Yakşı.

0: stüdyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aytmoq ali chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotinni bilasan qanaqa erini aldaydi. Sekin aldaydi gapirib. Chivin ham xuddi shunaqa-da. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uch keladi. Dehqon odam anaqa o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rtada jinni o'lganmisiz? Nega qo'yasizda? Poyezdda ishlab yursangiz hech kimsizdan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tiradi. O'tirsa bo'pti emasa bizni stansiya keldi tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet chiqqanicha professor qilib urushibdi endi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib bajarin qursin. Sen kim bilet almadın dedi mi arada soruştu. Hatta kim atı dedi, uydan kim atı dedi. Uydan kim atı dedi, aldın yemez, arka tamamen eğlendiriş gereği dedi. Şimdi bu adli bir misal ki, hayatta kalkılı adamlar ruhsuydu. Mesela, bittesi avtobüsle indi kim atı dedi, gırtmaz. Avtobüs turbası nasıl oluyor? Aldı ki yiğitten sonra, o kim? Mayalım, buradan buzu buradan. Buradan, sen hem de tülem yaparız, tülemezsen yaparsın şu o kim iltimas hocam. Qo'yliqqa qaysi tomon ketadi? Bu yoqqa emas, bu tomonga ketishga. Rahmat, bu tomonga. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shopir ketadi. Tiqilinch, urildir to'polar, itegasini talamaydik. Shopir avtobusni ruliga olib chiqqan. Itarmanglar! Hozir labi o'ydan chiqib ketaman. Yosh qiz juvonlar ketadi. Voy sotcha, voy bela, voy qattiq ishlamasiz qo'lingizni. Bitta kampir baqiribdi. Voy dod! O sas şor samsan götürüp aldın tur. Sen çar oldun nedir? O zaman ben de ben tomarka köyü dedim. Tıkılın hiç uru oldun bir kere şor bakarattı. Şapayık ha! Avtobus kuyluk ediyor. Şu o? Avtobus kuyluk ediyor. Kotta kolayını ki gidiyor. Aa çiriz kuyluk ediyor da. Tıkılın hiç uru oldun bir tane sigurup gelip eşiğden çıkamazsın. Kars et kendi sızır kotta. O ki o kız o sen. Oche orqasi. Yo, bir qosa shu bir battar o'l kim aytsang orqa oshiladi, demi? Bizda orqa umman mahkam. Seni tiqilinch, to'polon. Endi tasini basharachchasini yopish qo'yaylik, kulam. Nega kulasan, jinni o'g'amsan? Amaki soqoling soltiring, chidam yapman. Nega chidamaysan, 40 yildan beri kelin ichidi. Jaram bir balchida. Tiqilinch, uroldir to'polon. Endi ikkitasi urushib ketadi. Bittasi sanna qaral, mana qaral sen. Sen yengil tero, endi ikkinchisi ham naqa. Munisa baqirat, "Hey, suvalach. Abonement kampus sirqi bergin dedim. Qani? Nima? Abonementni dabdala qilib bergin dedim. Qani? Hozir o'zingni dabdala qilib qo'yaman. O'zingni dabdala qilib qo'yaman. Shezalay, tirichilikka tegma o'zingdan qani kelsin sen. Tiqilinch, uroldir endi bir yoshgina yigit oldinda turgan bir oppoq narsani ezg'ilab ketyapti. Nishta. Oldinda turgan kampir baqirayotganmish. Nishta dedim u. Nevaralarimga suzma oldim, siqib tashladinglar degan.
3: Hangoma ustalari.

0: hangama ustalara.
1: Hoş. Bana avukatımız yem kayna yaptı. Şimdi avukatımız kayna genden ki yine şimdi birinci bölüm albatta bana şimdi acayip sahnelerde kalabilirse yerli hizmette yürgenimiz yem ancak buldu. Bana yine ikeriyle birinci ben uzun koşu kayıt çıkarmam da. Doğru mu yok bana?
2: Ya bir kere ait siz daha ustaz birinci bölüm sahnede bana biz çıkarmızdı. Bunu ancak yıl aldım şöyle yıl almasam zeba mı sanam gözeler içe da zeba mı sanam diye koşuğumu etkenimde olma salim hanımçı koşuk etme geldiniz mi hanımçı Anvar Ege?
1: Yo buluşum
3: yo akıcanlarımı ben birinci sizlerden birinci ben koşukçı bugün benim Anvar Ege iki tane mereke canlarıma akıcanlarıma şu küçük günlük beytimde haklılar dostluk sarayı hazırlık istiklal saroyda shunday chiqib haligi oq yaxti arabcha kiyimlarda chiqib ya zahratel yuzvani ya zahratel yuzvani degan qo'shig'imni aytganimda Anvar aka siz hali o'sha rahmatli ustozim Muhiddin Xoliq bilan hali o'sha payt udan chalib yurardingiz. Anvar aka sizdan ham birinchi chiqqanman aka jonim.
1: O mani ko'chalaring bisyor bisyor biri abad biri abgar degan qo'shig'imni aytganimda sizlar umuman qo'shiqchi bo'lmaganingizni tushunib qo'yinglar o mani nervimni chiqarmanglar.
2: Bo'ldi ustoz hamma joyidan sizni hurmat qilamiz.
1: Ovqatlarimiz ham pishayib qoldi. Bugungi ovqatimiz ajab sanda bo'ladi-da.
2: Nima dedingiz ustoz?
1: Ajab sanda. Lekin shunisi menga qiziq bo'lyaptiki, mana bir qo'shig'im bo'lardi. Seni ko'p sog'

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: O siz kurt adamı küldürüştü boynuna agen adam akıllı adam hesablanmaydı. Lekin men hareket kılaman, men gapirgende külüş mecburiymez. Halagen ortağlar, külüyler Rustamcan Namangan'dan kep kaptı paddiyeske kıptura eyli digen fikir hiç kim mi başı gekemez. Haklagen ortağlar külsün, halamagallar bimalal, homreyip oturuşlarıyım mümkün. Çünkü ayrım adamı küldürü bu meydi, ular kuyma homreyip dokulgen bulan. Haçan karasen turuş mana şu, hammamgeyem şunu dekir bu arada. Bir kolda tağara, bir kolda savun. Forma adejde nomor bir. Karangı burçayge tağarage suunu toldurup kuyup çomulmaydı. Çomul yapkenlerini tamaşa kıladı. Goya ular yegeni bu kurup koyan. Namert hammam desen külüp oturur. Adam kuşta yengil bop çık bit edigen caylar buranda savunlu basmamasa. Men hammamge kirdim digünce aşülle başlayayım ben. Gayipten bir ilham gelerdi. Kemal neken bilerem aşülle yetişiyorum ben hammamda. Şu bir ihaları uzudan bulup cebir zor kelerdi din. Adamda ilhamı din. Maç Çelkeni kopiyle tutup Karakuzum çile mardum desen 5 metre nerede bitası kopiyinin ortasında dostluk koyar. Karakuzum çile mardum. Ake yenem kadar arkanı şıkkı var aslında. Hamam çile. Ondan ki sizin arkasını şıkkı koyar. O şiddetle hem homreye oturuş gereğim. Adamlar var kaçan bası külüp duradı. Daim tabassum bular. Goya iki de koy varken hatını aliment omeyimizdi tılkat bir. Yangi anekdot apandılar doim bo'ladi. O'rtoqlar svejisi bor deb to'rt kishini to'plab hammani kuldirib, hammani xursand qilib yuradi. Umringizni qadriga yetsangiz, qadrdon do'stlar, kulib turgan odamdan ajramang, yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xumraygandan qoching. Qo'shnisimisiz, ko'chib keting unaqa joydan. 150 kilogram karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Bir marta kulgan odam 10 ta tuxum yutgandek kaloriyaga ega bo'lar ekan.
0: Hangama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, siz misiniz?
3: Ha?
1: Namı çekeç geldiniz. Yani içip kevassız mı?
3: Yo. O kadar mı? Hiç gelmiyor. Ortağım bana böyle gepleş kop gittim.
1: Hı, şuna kadın. Kana bir oka kelinçi aldım gel.
3: Hazır baramen değil mene.
1: Kelin.
3: Azadı su kişi başlıyor. Kargacı yem, doktor, kravatin yem, uzin yem, topam yem.
1: Tövbe, yine içme yanımış.
3: Azadı.
1: Battar bul.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki. Eğer bilsiz, sizge turmuşki çıkkanımı ozı bir faciye.
4: Ozadı, bularken kelleni işletmem gapirseni.
2: Mauna kamanoda gapirmadım. Sizge turmuşki çıkkanımdan kim kança kinalganımı bilasız mı?
4: Bilmiyim ben, nemeye kinalasın?
2: İrtala bağlı turuş, kır yuvuş, avukat kılış. Ama aldım buna ki işlerini kımasın diye vastaki.
4: Aldın turgen uyuyun sana uzini uyuyun mahsede. Bana indi uzini uyuyun desen. İndi beni bir malal şu işlerini kısayım buladı.
2: To'g'ri, lekin fostaga anaqa qizli odatlardan voz kechish biram qiyin ekan-da.
4: Hech ham kerak yo'q, odatlardan voz kechish. Sen o'sha odatdan davom ettiraver. Adajonimizdan pul so'ra va yana so'ra.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: 5 yaşar oğulcam var. Kesi gidi bayram kılık koşumcudan kanket kurtarıp çıktı. Mingem dergin sen vermedi. Uzaydı.
3: Ya verdi.
2: Ağazını verdi. Ağazı asıp gibi karasın çıralı şehir bitiriyor. Kim yazgın egen bu şehri hayran bulturursan sakideki.
3: İmzasını kaçın küçük kaldı.
2: Uzunuzu koştunuz. Normal can eken. Acayip koştum var eken bilmeyen eken mi? Nara koştum tebrikledim koştum. Can tebrikleyin ben acayip şeyler yazar eken siz. Okucu da kursan bulduk. Şimdi sonra eken ne yapıyor şu yazgın şehri kızı kanca ogen sizsem. Hıh sondu kaldı. Sergeye, o zaman ki tergeli kurgan bu sesçilese yok işten kaçsam gelme yüzü aşk pişer etkene gelirler hadi gende aşk pişer olmadı, hadi gende pişer olmadı ha oturup zirkenimden tırlatıp yazmışlar bir dille hani zirkenlerden tırlatıp yazmışlar kursan bu gelerdir mi olardı destan bu gelerken aş şimdi kelin ayımız minaka aştan bir aydın eşitesini pişerdiler otistesini otistesini merhamet kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık o zaman aitme eşkini oğlu kızı var kızılma tarolları katta anlayın sizlerge nakfiyat eşçimge karagende ayrım havas var şahiller bir katarge bir yarım cuma alırmışlar bana mesela otal çıktı alemge yürü vardım alemge su bitti halesin ki barış olsun böyle ha halesin ki nekin tağasın ki varsın olsun atakadan ki gün halesin ki nekin opasın ki nekin poçasın ki nekin ammasın ki nekin boşasın ki ama yana aynen çıkıcı burada gelin öyle mi yakında değil yani bir jurnalda şiir okuldum bir koşu şahit şiir yazdı da tegi mayda harfler bile ilavak koydu ilacı bulsa nakavrat ile hikmette kaytarılsın Yap kalın, nakarat ilemiş. Yine iki metremiş. Ha altı metren hala mı ismek edeceğim? Bana mesela, ay beni cücelerim, ay seni cücelerim, ay beni cücelerim, ay seni cücelerim, cip cip cip cip cücelerim, cip. 12 sum. Bir de cücelerim çakırış 12 sum böyle. Ha cücelerim çakırken de ki tavuğların çakırış gerek. 24 sum. Ha tavuğların çakırken de bir adı horozda karaptır ama. Çakırsa mesela çakırsa kere uğradın ne kalla.
0: Hangame ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, keçeşi kuçidanu alişerikanı kurdum.
4: Ha, yaşı mı? Yaşır geneken mi? Hatını bilen bileyken mi?
2: Yok, ne mi degeniz o?
4: Daima hatına dumbu yürerdi.
2: Vostaki, hatınını kurmadım o, lekin maşinasını kurdum.
4: Ha, jubil isen ama?
2: Ha, Vostaki, alişerikide pul yok oduk o, o şunca pulla katta yaptı.
4: Ha, o, anakini tatu da, her gel hatını ben uruşken de, yüz mi, kurpa çantayı kop koyarken.
2: Hoş kiyinci.
4: Kurdayım, bana kiyin, uşu bugün maşin attı.
2: Hoş.
4: Benim şimdi öyle olmam ben de şu, benim şuna kısam mıken, şuna kısam, belki ben jügülü pügülüymez, sırası laset yalanmadım.
2: Doğru.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Kürgünem turlar ko maslayıbdi nasıl etibir mokşuman? Boş harfi, kaması bitti harfi. Yani B harf bilan boşlanadı. Bittası boşlaptı yu. Bahram bilan boku boy boku boradı. Boku borsa, bahaybat bir boku boşalıp, boğdaki bir tane boşluptu. Bunlar bukanı biliden, boştan, boldurdan boğulup, boğdaki budamge boylaşıptı. Bu boğmaptı, birbirge boğlanma gel. Bizdeki bütün ney bir boşkaça. Bir boy boladı, boydu bitti, bitti bolası boladı. Bolayan boladı gen, bakmat bola boladı. Bu bola boy bilan birge boka boradı. Boka borsa, boğmusan boğ, bahaybat bir boğ boladı. Boğda bir işte bir tane boladı. Bir tane bu boyutki bulmaydı, provodki buladı. Bola bunu bulmaydı ki. Boy bitti bir tane anı. Boştan boğlağıcı falan boğlam, bola gibi verirdi. Bola gibi verirse bola bir tane buğday verirdi. Bir tane buğdaydı buladım. Bilmiydi. Bola silahını bilmiyiz, silahını bilmadı mı? Bir tane ki, bir tane boşunu verirse buladı. Buğday bulmaydı. Buradan boğulup bu bursakiden bir boboy bakırdı. Bir tane boboyduki buladı. Bola bağırıp bola yok. Bir tane anı boboydan bir kitadı. Bir kitken bulan bağırıp bolan başarısından bilmedi yok. Boboy bunu bilip, bolanın başarısından bağım bitti verirdi. Bola bir iş buladı, bırak Allah. Pratikele bilimli buluyla bizli babalarımız, vularımız, bunlar barçası bilimli buluşken bunlar bizge bilim birgen, bilim borluginden bıdırla yapmış. Bu mısı bıdırlamazsın. Babalarımız boru. Baburlar, bihbudiler, biruniler, bilmesin. Bor biblioteki baburlamaki baksa, bula barçası berilgen. Bula burantası biblioteki borumaydı, bula barçası, bula dege boradı balıkka. Brezilya borgenle bor mu? Bormagan sizlar, borgan bo'lsanglar, bega vot, buka borgan sizlarda. Braziliya butunlay boshqacha. Basenlar, bilyardlar, binolar. Boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxorodek bo'la olmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa. Biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi bo'ladi. Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonning orasidan 40 ta qaroqchi chiqib, shunday afandini urib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashlab olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, taroningdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "I, aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman u." Nima, eshakni bolasini pul olasizmi? Desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimizni, "Yo'q." Afandi, kalla bormi? A bu eşek erkek u. Desa afandi, "A? Erkek? A, doğru. Haligi biz onamiz tashab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz" demiş.
0: Hangoma ustalari.

Sağınç, yüreklerini ortaysan mıdam? Sağınç, kulaşasan kalıplar geziyor. Sağınç, asiringe aylandım tamam. Sağınç, senin bilen güzeldir dünya. Sağınç, yüreklerini ortaysan mıdam?